Estağfurullah Necim, estağfurullah Necim, estağfurullah. Ellezi la ilahe illa ve l-hayyu kayyum ve etubu ileyh. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber, Allah.